Sevgili dinleyiciler, Radyo Forebi Türkçe programına devam ediyoruz. 1448 Hicri yılında Muharrem ayındayız. Evet, ömrümüzden bir sene daha eksildi. Siz insanoğlu bazen sonsuza kadar var olacağını zannediyor. Özellikle genç arkadaşlarımız, genç dinleyicilerimiz hayatın daha böyle devamlı olacağı hissine kapılabilirler. Meşguliyetler, beklentiler, hayattaki işte çekici şeyler toplamında. Ama daha yaşlıca olan dinleyicilerimiz, tecrübeli olan dinleyicilerimiz şunun farkındadırlar ki hayat denilen emanet, imtihan, büyük yük ve aynı zamanda da büyük ikram. Çabucacık geçebilen, sonunun yaşı başı olmayan enteresan bir hadise. Kimisi genç, kimisi yaşlılığı görebiliyor. Ama bu ömür eninde sonunda bitiyor. Bu dünyada baki kalan kimse, sonsuza kadar kalan kimse olmadı, olmayacak. Hani kıyamete kadar kendine zaman verilmişlerin dışında böyle bir şey yok. Ölüp ahirette yaptığımızın hesabını, kitabını karşımıza serecekler. İyilik yapmak, iyi olmak efor gerektiren bir şeydir. İnsanoğlu canının her istediğini yaptığında iyi bir insan olduğunu garanti altına alamaz. Çünkü insan içerisinden kötü olan şeyler de gelebilir. Hem kendisi için iyi olmayan şeyler hem de başkaları için iyi olmayan şeyler insan içerisinden gelebilir arzu ve istek olarak. Kendi çıkarlarına göre bu şekilde yönetebilir hayatı. İşte bunlardan, insan içinden gelen şeylerden bazıları kötü işler olabilir. Yani hesabı kitabı belki o an yapamaz. İşin ucu kötüdür. Bazen hesabı kitabı hiç yapmaz. Bazen de hesabı kitabı yapar ama kötülük daha çok ağır basar. Kısa zamanda insanın elde edeceği bir menfaat, uzun zamanda ahiret inancına bağlı bir menfaatten ağır basabiliyor. Bu sebeple insanoğlunun hayatı doğru algılayıp doğru tartması gerekiyor. Konulmuş kurallar, peygamberler aracılığıyla zaman zaman insanlara bildirilmiş. Hazreti Adem atamızdan biridir. Her peygamberin içine gönderildiği ümmetin durumuna göre uyarılar, işte hayat tarzlarında dikkat etmesi gereken sınırlar bildirilmiş. Onlar da ümmetlerine bunları tebliğ etmişler. Bir kısım insan uymuş, bir kısım insan uymamış. Dini bir bütünsel olarak algılamak lazım. Yani biz şu kadar şunları iyi olarak kabul eder, yaparız, fayda görüyoruz. Şu kısımları biraz hani kişisel ibadetle alakalıdır veya işte göreceli kavramdır. Biz bu kısımlarını yapmayacağız veya işte kabul etmiyoruz falan gibi bir şey kabul olamaz. Dini paramparça bölük pörçük edersiniz. Yine iyilik ve kötülük kavramları birbirine girer. Çünkü insanoğlunun iyi zannettiği şeylerin arkasında aslında iyi olmayan sonuçlar, kötü zannettiği şeylerin arkasında da iyi olan sonuçlar olabilir. Misal veriyorum, işte hayır yapmanız gerekiyor. Zekat vereceksiniz, sadaka vereceksiniz, ihtiyaç sahibine hakkını teslim edeceksiniz veya yardım edeceksiniz. Bu sizin cüzdanınızdan, banka hesabınızdan, birikiminizden ve kazancınızdan bir eksilme gibi görülebilir. Çünkü matematiktir bu. 1000 vardı, yarısını verdiniz, 500 kaldı. Çok basit bir matematik hesabı. Ama hayatta tecrübe etmiş insanlar göreceklerdir ki dinleyicilerimizin hepsi de bunun içinde itiraz edebilecek kimse yoktur. Bereket denilen bir şey vardır. Bazen zaman bereketlenir, bazen insan eli bereketlenir. İnsanın hadis-i şerife dayalı olarak sadaka ve zekat verdiği zaman malı eksilmez, hatta artar. Allah kat kat bereketlendirir. Bunu da hayat tecrübesi olarak görürsünüz. Mesela verdiğiniz zaman arttığını, Allah'ın genişlettiğini görürsünüz. Vermediğiniz, cimri kesildiğiniz zaman da dağlar kadar, dünyalar kadar malınız, mülkünüz olsa yetmediğini veya o yetmemezlik korkusunun sizi sardığını görürsünüz. Bunlar basit açıklamalar. Daha derine indiğinizde de dinin bütün ahkamları, Allah'ın koymuş olduğu bütün sınırlar aslında
insanın iyi bir insan olmasını ve hayatını iyiler tarafında geçirmesini sağlayan dengelerin toplamından oluşan bir şeydir. Nasıl bir misal vereyim anlatmak istediğim şeyi daha net anlatabilmek için? Mesela ya falanca çok iyi bir insan, iyi bir arkadaş, işte herkese faydalı birisi, sevmeyeni yok, tatlı birisi, cemiyet içerisinde, toplum içerisinde sevilir, komşusuna iyidir, arkadaşına iyidir, akrabasına iyidir, ticaret ortağına iyidir falan. Ama işte namaz kılmaz, işte onun kusuru falan diye bakılıyor. Evet, genel bağlam olarak doğrudur. İyilik sadece namaz kılmak değildir çünkü. Hatta Peygamber Efendimiz bir insanın muamelesine bakın, eşiyle, dostuyla, komşusuyla, hani dini yaşantısını oradan anlarsınız diyor. Ama şöyle bir şey var, hayatta yine tecrübeyle görüyorsunuz ki bunu. Mesela o insan sadece gerektiği noktalardan test edilmemiştir. Mesela içindeki kötülüğü dışarı çıkaracak bir imtihanı siz görmemişsinizdir. İyidir genel manada. Evet iyidir ama o damarına bastığınız zaman, o bam telini çınlattığınız zaman içinden neler çıktığını görürsünüz. Ne kadar aslında hani iyiliğin ne kadar limitli olabildiğini. Bunu şundan söylüyorum. O bir insanın her test senaryosunda ve her ortamda karşılaşabileceği her şeyde iyi olabilmesini sağlaması ve bunu hani garanti etmesi demeyeyim çünkü hiç kimsenin garantisi yok ama iyiliğini konfirm edebilmesi dininin bütünüyle tam olmasıyla alakalıdır. Mesela oruç tutmayan insan hiçbir zaman hayatın her senaryosunda iyiliğini göremezsiniz o insanın. Muhakkak bir kırılma noktası olur. Bir satın alma ücreti vardır. Bir sabır taşının çatladığı nokta vardır. Oruç tutmayan insanda. Aynı onun gibi namazını kılmayan insanın da bir kırılma noktası vardır. Aynı bunun gibi zekatını vermeyen insanın da bir kırılma noktası vardır. Yaşar, yaşar, yaşar, yaşar. Çok güzel, iyi, iyi, iyi. Misal veriyorum. Allah kimseye böyle imtihanlar vermesin. Hani çoluğunun çocuğunun başına bir iş gelir. Bir bakarsınız ya bu falanca çok sabırlı bir insandı. Ne oldu buna dersiniz. Demek ki bir şeyler yarım kalmış, eksik kalmış. Allah hepimizi şükürle terbiye eylesin, şükürle imtihan eylesin. Nimetini dünyada da ahirette de sağlık, sıhhat, afiyet üzere bolca versin. Diyorum programa böyle bir giriş yapmış olduk. Dünya Kupası'ndan da Türkiye elendi. İşte maalesef hoş olmayan bir başlangıçla oldu bu. Now we are talking about the World Cup and Türkiye's exit from the World Cup. It is sad because there was too much expectation from the Turkish national team this year. Such talented players in the squad, but couldn't perform, couldn't show for what the potential they had. Some people, I've watched the Turkish media, I've watched the international media as well, some of the commentary. Some people blame the coach, some people blame the federation, Turkish Soccer Federation. Some people blame the players, this, that. I mean, maybe all of them have got some level of validity, or, some good arguments, something that we can learn lessons out of. But eventually, what I disliked about the entire thing is such a beautiful event. Many people attend. It is colorful. It is exciting. And, it is quite a, competition. It is sports. But the amount of racism, amount of politics, amount of hatred people display is sometimes saddening. I'm thinking like there are a lot of young players in the Turkish team, and the way Turkish media criticize them is a bit too harsh, too relentless. I mean, these people are young people, they're sportsmen, they will learn, they will try to improve, and this is just what they do. And I'm watching a lot of commentary in YouTube as well, and when I see sometimes racist comments under videos, about Turkish people, Turkish soccer players, the team,
It is quite shocking. I mean, it is just a competition. It is just an event, and you know, it is people contest. Some people do good. Some teams do not do as well, good as well. And it is just what it is. It is a fun thing. It is meant to be a fun thing. I know a lot of money is involved. I know a lot of politics are involved. But as sports fans, we should never take it to that ugly level. Making racial slurs and looking down on entire race of people or population of people and making really unrelated comments about Turkish people in general and things like that. It is saddening, but there was a lot of expectations, and Turkey had a early exit from the World Cup. It is what it is. For the remaining teams, I wish best of luck. And maybe I'm thinking this whole thing happened so fast, and the way it has turned out is because maybe God was trying to tell me that there are more important things than soccer. And, just being locked onto the screen and, excited and trying to, watch the outcome, and, you support it with whole of your heart. And I've seen a lot of people, passionate people, being frustrated on the social media about the loss. And even if it was a win, they over celebrate. When there's a loss, they over sorrow. They are so sad. I'm thinking this is just soccer, and there are more important problems in the world, I think. I'm not going to go into world politics again in this program. It doesn't fit the format of our cultural radio at this stage. But, sad things, important things happen in the world. We don't feel that much passionate about. And when it comes to soccer, the world stops. And everything is about soccer at that moment, which is meant to, release the tension and bring nations together and contest and compete and in a very friendly manner. But again, the scenes can turn ugly. People can show hatred and say things, hurtful things to each other. It is quite interesting world we are living at the moment, But as I said, belki de Allah sadece futbolun bu kadar önemli olmadığını bize anlatmak için Türkiye'nin böyle erkenden çıkmasına vesile olacak bir ortam hazırlamıştır. Biliyorsunuz Muharrem ayı içerisindeyiz. Hem yeni bir yıl içerisindeyiz, hem de bu Muharrem ayında çok enteresan, güzel işler var. Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bahsetmemiz lazım bolca. Ne anlattı kavmine, nedir bu aşure hadisesi ve kültürel olarak da bu aşureyi evlerimize taşımamız, yapmamız lazım. Modern ailelerde bazen bu ihmal edilebiliyor, genç ailelerde bilinmeyebiliyor. Aşure gününü hem dini manasını derinden idrak etmek bakımından, hem de aşure tatlısını yapıp konu komşuyla sosyal bağları kuvvetlendirmek bakımından ihmal etmeyelim diye programımızdan hatırlatmış olalım. Daha tabii ki Muharrem ayı ile ilgili, Hazreti Nuh Aleyhisselam ile ilgili paylaşımlarımız devam edecek program akışı içerisinde. Şimdilik sizleri güzel bir müzik parçasıyla baş başa bırakıyorum.

Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri sizi hem dünyada hem ahirette her türlü hayırlara, mutluluklara, güzelliklere nail eylesin, vasıl eylesin, sahip eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Size söylemek istediğim şeylerden birisi, hicri yılınız hayırlı olsun, uğurlu olsun, sevaplı olsun, faydalı olsun, gönlünüzce olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu yılınızı ve bundan sonraki mütebaki bütün yaşantılarınızı, ömürlerinizi hayırlı eylesin, mutlu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Biliyorsunuz iki çeşit bizimle ilgili takvim var. Tabii takvim meselesine ansiklopedik bilgi olarak girecek olursak, çok çeşitli takvimler var. Türklerin kullandığı 12 hayvan yılı, takvim tavşan yılı, bilmem ne yılı filan diye başka takvimler var. İranlıların kullandığı takvimler var. Avrupalıların kullandığı, onların da çeşitleri, alt dalları var. Ama kısaca söylemek gerekirse, insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, İki, ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz. Derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar, Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri. Hani kameri ayın 13'ü. 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz, beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyamı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş, beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde, eyyamu bizda, hep oruç tutmuş. Mutlaka oruç tutmuş. Ne yapmamız lazım? Bizim de bir Arabi ayı takip etmemiz lazım. Arabi ayın biri. Bak hilal göründü. İşte ikisi, üçü, dördü. İşte ayın yedisi oldu. Bak ay yarım ay şeklinde görünüyor. İşte ayın dolunay oluyor, bak ay yüz yuvarlak çıkıyor diye. Ha, o zaman dolunay zamanlarında ertesi sabahları oruca niyet etmek lazım. 13'ü, 14'ü, 15'i Peygamber Efendimiz hep oruç tutmuş. Bayramlarımız öyle. Kurban bayramımız, Ramazan bayramımız kameri takvimlere göre hesaplanıyor. O halde takip etmemiz lazım kameri ayları. Ben bunun bir kolaylığını size söyleyeyim sevgili Akra dinleyicileri. Ne yapabilirsiniz? Kameri takvimi takip etmek için.
Takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu? Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyamu biz oruçlarınızda tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur. Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur. Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsın.

ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor, muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet, işte kameri aylar böyle. Biz yeni kameri bir yıla girdik. Yeni bir yıl bu. Taptaze bir defter önümüzde. İslam İnsanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur. İslam çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış. Buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun. Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti. Diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti. Ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki, مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek gayiptir, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin. Boşa geçirmeyin. Bir. Boşun bir adı bizim İslam edebiyatında, dini kitaplarımızda malayani'dir. Malayani. Malayani ne demek? Bir anlamı olmayan demek. Anlamsız, boş. Malayani söz, malayani iş. Neden bu işi yapıyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Niye bu sözü konuşuyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Bugünü nasıl geçirdin? Hiç. Ne yaptın? Sıfır. İşte malayani. Ha. Boşa malayani'ye geçirmemek bir. Ayrıca harama, günaha harcamamak daha önemli iki. Yani harama dalmaktansa boşa geçirmek biraz daha ehven. Hiç olmazsa burada boşa geçiyor. Öbür tarafta haram ve günah başkalarına zararlı, kendisine zararlı, ceza çekmeye sebep olacak. Binaenaleyh tabii günaha, harama harcamamaya çok daha fazla dikkat edeceğiz. Bir, boşa harcamamaya da çok dikkat edeceğiz. İki, biz onun için Muhterem kardeşlerim, Çalışmanın Prensipleri diye bir küçük kitap yazdık. Lütfen o kitabı okuyun. Buna benzer tabii kitaplar var. İngilizce yazılmış, Almanca yazılmış, Batı dillerinde böyle kütüphaneleri severseniz, kitapları okursanız, karıştırırsanız göreceksiniz. Çok güzel kitaplar vardır. Bu tabii İngilizce biliyorsanız onları okuyabilirsiniz. Çalışmanın prensiplerini öğrenmelisiniz, çalışmalısınız. Çalışmadan olmaz. Çalışmayana hayırlı sonuçlar

gelmez ve sevaplar verilmez. Çalışmayana ayrıca ceza da gelir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu neye sahip gayret ettiyse, çalıştıysa onun karşılığını görecek. Başka bir şey değil. Yani ahiret içinde böyle. Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'en ve la tuzzevne illa ma kuntum ta'melun. Bu da Yasin suresinin 4. sayfasının sonundaki ayet-i kerime. Hepiniz belki ezbere biliyorsunuz. Fel yevme, bu mahşer gününde, ahiret gününde, fel yevme la tuzlemu nefsun şey'en. Hiçbir kişi haksız bir muameleye uğramayacak. Allah haksızlık etmeyecek. Zulme uğramayacak. Hakkı verilmeme durumu yok. Hakkını alamama durumu yok. Hiç kimse zulme, haksızlığa uğramayacak. Ve la tuzzevne illa ma kuntum ta'melun. Ey insanlar, bir karşılık görmeyeceksiniz o zaman işlediklerinizden gayri. Yani neyi işlemişseniz onun karşılığını göreceksiniz. İşlediğinizin dışında bir karşılık görmeyeceksiniz. Hayır işlemişseniz hayırla karşılaşacaksınız. Şer işlemişseniz şerle karşılaşacaksınız genel hüküm olarak. Bir de femen ya'mel miskale zerretin hayran yerahu ve men ya'mel miskale zerretin şerran yerahu. Şu güneş bir koridora vurduğu zaman görüyorsunuz zerreler uçuşuyor güneşin şuağında, hüzmeleri arasında. İşte ona zerre derler. O zerre kadar hayrı olan o hayrın karşılığını görecek. O zerre gibi hafif küçük bir şey kadar bile şerri olan, şer işlemiş olan onun da cezasını çekecek buyuruyor. Yani genel bir değerlendirme var. İyilik yapan iyilik bulacak ama bu genel değerlendirme de inceden inceye zerre kadar hayırlar, zerre kadar şerler ölçülüp onun birikimi olan sonucu amel terazisinde sonuç neyse ona göre onun karşılığını görecek insanlar. Bu zerre gözünüzün önünden gitmesin muhterem kardeşlerim. Hani damlaya damlaya göl olduğu gibi bu zerreler birleşiyor birleşiyor büyük sevaplar oluyor. Zerre zerre küçük şerler de birleşiyor birleşiyor insanın cehenneme girmesine sebep olacak ahirette bazı kimselerin. Onun için yani bir anınızı boş geçirmemeye, bir zerre hayrı küçümsememeye, bir zerre şerri de önemsemeyip aldırmamaya kapılmayın, o duruma düşmeyin ve ciddi olun. Ahiretteki hesabı unutmayın. Ahirette o hesaba göre zamanınızı iyi değerlendirin. Zamanımız bizim sermayemiz. Bu bir. Tabi zamanımızı değerlendirmek için formül nedir muhterem kardeşlerim? Diyor ki Peygamber Efendimiz'den gelen hadisi şerifleri bize nakletmiş olan alimler ve dinimizin, sünnet-i seniyemizin, Kur'an-ı Kerim'in ana manasını anlatan kitaplar, insan bilecek, alim olacak, hayrı şerri bilecek, ilim öğrenecek, ilim olmayınca kurtuluş olmaz. Onun için bilmeye çalışacak, ilim sahibi olmaya çalışacak. İlim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diye Yunus Emre'nin dediği gibi ilmi öğrenecek ama bir de ilmi hayra kullanmak için öğrenecek. İlmini bildiği güzel şeyleri uygulayacak. Kötü olarak bildiği şeyleri de yapmamaya dikkat edecek. Buna ne deniliyor? İlmini uygulamak, ilmiyle amil olmak deniliyor. Bu da lazım. Bilgi lazım, ilim. Bilgisini uygulamak lazım, İcraat, amel. Sonra o da yetmez, icraatını ihlaslı yapmak lazım. Temiz bir niyetle, halis niyetle, dindarane bir duyguyla yapmak lazım. İhlas olmazsa Allah amelleri kabul etmiyor. Niyeti de güzel olacak. 3. Yani kötü niyetli insan iyi bir şey yapar, karşısındakini aldırmak için ona sevap verilir mi? İyi bir şey yaptı, verilmez. Çünkü niyet kötü olunca yapılan iyi şey niyete göre değerlendiğinden sevap alamıyor. Maksadı kandırmaktı, karşı tarafa şirin görünüp ondan sonra şu fesadı yapmaktı derler, sevabı vermezler. İhlas olacak, iyi niyet olacak. Bir de 4. bir incelik vardır sevgili kardeşlerim. Yaptığın şeyleri ihlaslı da yapsan, yaptığın şey Peygamber Efendimizin tavsiyesine, sünnetine uygun olacak. Sünnetine uygun olmadığı zaman bidat deniliyor. Bidatları Allah kabul etmiyor. Bidatlardan kaçınmamız lazım. Bidatların çeşitleri çoktur. Her çeşidinden kaçınmak lazım. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye sarılmak lazım. Resulullah gibi olmaya çalışmak lazım. Resulullah Efendimiz'in sünnetini tam tutmak lazım. Ahmed-i Yesevi Efendimiz Kaddesallahu Sırrahül Aziz ile ilgili konferans vereceğiz diye kitaplarını evirdik çevirdik, araştırmaları okuduk. En bariz vasfı nedir? Ahmed-i Yesevi Efendimiz, yani bizim bu bütün Türkistan'a
ve bütün Türkiye'ye, bütün tarihimize tesir etmiş en büyük Evliyaullah'tan, tarihimizin en büyük simalarından birisi ne diyor? İlim diyor ve sünnet-i seniyeye sarılmak diyor ve aşk diyor. Yani sarılacaksın, aşk ile, şevk ile aşık olacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira mağarasına girip de orada ibadet edince Kureyşliler tabi duydular, bildiler, gördüler. Muhammed-i Mustafa, Ebul Kasım Muhammed-i Mustafa aralarına gelmiyor. Nerede? Hira mağarasına çekilmiş. Ne dediler? Aşıka Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbına aşık oldu dediler. Evet, bu aşk, aşık olmak, aşıklık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiştir. Hakiki dindar olan Allah'ın aşıkıdır. Allah'ı sever, Allah için aşk ile, şevk ile, ihlas ile, sünnet-i seniyeye uygun olarak çalışır, çabalar. Çalışmamak yok, tembel durmak yok, tembeli sevmiyor ve çok büyük sorumluluğu, vebali var. Vazifesini yapmayan insanlara, tembel duran insanlara çok cezalar var. Onun için bilgimizi arttıracağız bu sene. Ana prensibimiz her gün bilgimizi arttırmak, bilgimizi uygulamak ve bilgimizi ihlasla yapmak ve bilgimizi sünnet-i seniyeye uygun olarak yapmak ve insanlara faydalı olma, ümmet-i Muhammed'e faydalı olma çalışmak esasına göre zamanımızı geçirelim. Niye söylüyoruz? Daha yeni yılın başındayız. Sizlere hatırlatma olsun, şevk olsun, teşvik olsun. Bunu bu niyetle, bu teşvikle, bu şevkle yaparsanız bütün seneniz sevap olur, ibadet olur, çok sevap kazanırsınız diye düşünüyoruz. İkinci bir husus sevgili kardeşlerim, Aşura günü. Bu Aşura sözünün her hecesi uzun. A-şu-ra. Sonunda da hemze var. Aşura günü. Bu bir dini gündür. Aşura günü de çok önemlidir. Tabii tarihi bir değeri var, dini bir değeri var. Aşura günü nedir? Aşura günü, biz aşure diyoruz, kısa söylüyoruz. Muharrem'in onudur. Muharrem'in onu önemli. Dini önemi var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu anha, kadın olunca anha denilecek, bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'deyken Aşure gününde oruç tutardı. Yani Muharrem'in onunda oruç tutardı. Kureyş'te Aşure gününe hürmet ederdi. Tabi Kureyş netice itibariyle kim? Hazreti İsmail aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın nesli. Yani İsmail aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim aleyhisselamın Hicaz'da neşv-ü nema bulan, gelişen mübarek nesli arkasından, o nesilden Peygamber-i Zişanımız geliyor, o soydan. Şimdi tabi bu Kureyş peygamber soyu olduğu için netice itibariyle peygamberler hayatlarında, tarihinde mühim olan olayları az çok anane olarak, örf olarak, kulaktan dolmada olsa biliyorlardı. O Kabe'ye de hürmet ediyorlardı. Kabe'de tabii İbrahim aleyhisselamın binası, İsmail aleyhisselamın binası. Kabe'ye de hürmet ediyorlardı da tabii şaşırdılar, sapıttılar da Kabe'yi putlarla doldurdular. Yani Hazreti İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam putları emretmedi onlara. Ama onlar şaşırdılar. İbrahim aleyhisselam putları kırdı. Sonra İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamdan gelen nesli Kabe'yi putlarla doldurmuş. Bu neyi gösteriyor? İyi yolda olan topluluklar dikkat etmezlerse ayakları kayıp kötü yola düşebilirler. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un zamanında onların puthanesine giriyor, putları parçalıyor, parça parça ediyor. Sonra onun neslinden gelen Kureyş kavmi Kabe'yi 360 tane rivayete göre putla doldurmuşlar. Lat, Uzza, Menat, Hübel vesaire çeşitli putlarla Kabe'yi doldurulmuşlar. Bu ibretli bir şeydir. İsa aleyhisselam Allah'ın varlığına, birliğine insanları çağırmış. Bugün puta tapınıyorlar. Bu bir yanılmadır. Demek ki insanlar yanılabilir. Onlar yanılıyor. Biz yanılamaz mıyız? Aziz ve sevgili kardeşlerim, yeni bir senede bu sözün üzerinde, sorunun üzerinde durun. Şaşırmamaya dikkat edelim. Şaşırmamanın çaresi nedir? Öze dönmektir. Kur'an'a dönmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine yapışmaktır. Peygamber Efendimiz tabii Kureyş tutarmış Muharrem'in onunda orucu. Peygamber Efendimiz de tutarmış. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bakmış ki orada Yahudiler de tutuyorlar. Kureyş tutuyordu. Kureyşler Yahudi değil. Medine'ye geldiği zaman Yahudi kabileler vardı Medine'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki onlar da tutuyorlar Ramazan orucunu. Sordu onlara, dedi ki yani niye tutuyorsunuz? Onlar da dediler ki fekalu, Yahudiler dediler ki hazel yevm, bugün ellezi azharallahu fihi azze ve celle Musa aleyhisselam.
bu Musa aleyhisselamı Allah'ın galip getirdiği, zuhura getirdiği gündür. Ve Beni İsrail'i kurtardığı gündür. Kime karşı? Ala kavmi Firavun. Firavun kavmine karşı galip eylediği, Firavun'u helak ettiği, o zaman Musa aleyhisselamın etrafındaki müminleri kurtardığı gündür. Biz de bugüne hürmeten böyle oruç tutuyoruz deyince, bakın Peygamber Efendimiz çok mühim bir söz söylemiş cevabında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, nahnu ehakku bi Musa minkum. Musa'ya biz sizden daha layık, daha yakın, daha sevgili ve onu daha çok benimseyen kimseyiz dedi. Biz Musa aleyhisselama daha yakınız. Neden? Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz de Allah'ın gönderdiği son peygamberdir. Allah'ın emirlerini yerine getirmiştir. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'ya daha yakınız. Biz Müslümanlar Hazreti Musa'ya daha yakınız. Onun için biz, buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden daha yakınız Musa aleyhisselama. Tabii tutarız dedi ve bu Aşure gününde oruç tutmayı emretti. Yalnız bir incelik vardır. Biz eski hak dinlerden, hak peygamberlerden gelen bazı güzel şeyleri devam ettirebiliriz. Ama yine de biz herhangi birisinin taklidi değiliz. Onlardan yine farklıyız. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara benzemeyelim diye emretti ki, ya 9'u ve 10'unu tutun, ikisini birden. 9 Muharrem, 10 Muharrem ya 10 Muharrem, 11 Muharrem tutun. Böylece yani tam onlar gibi olmasın, bizim onlardan farklı olduğumuz belli olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir gün fazlasıyla oruç tutmayı emretmiş. Hadis-i şeriflerde böyle tavsiye ediliyor. Evet, Aşure gününde oruç tutulabilir. Tabii bir hafta sonra olduğu için biz şimdiden onun size hatırlatmasını yapıyoruz. Şimdi bir husus daha var sevgili kardeşlerim. Bu Aşure günü 10 Muharrem, bir başka tarihi olayı da bizim kalbimize getiriyor, hatırımıza getiriyor. Acı bir olay da var İslam tarihi içinde. Maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu, kucağına alıp öpüp bağrına bastığı Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Fatıma-tü Zehra ile Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz, Küfe ahalisi tarafından, gel seni halife yapmak istiyoruz, Müslümanların başına sen halife ol Hazreti Ali Efendimiz gibi diye onu halife seçmek için davet ettiler. O da davete icabet etmek üzere Kerbela denilen yerde Emeviler, Yezid İbni Muaviye'nin komutanları emriyle onun yolunu kestiler ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'i mübarek hanımlarıyla, masum evlatlarıyla, fedakar, vefakar arkadaşlarıyla, kafilesindeki mücahit taraftarlarıyla orada Kerbela'da şehit ettiler 10 Muharrem günü. Tabii bu da Allah'ın bir hikmeti. Tabii bu 10 Muharrem'in, Peygamber Efendimiz'in mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in o günde şehit olması da bir Allah'ın hikmeti. Yani başka bir günde değil de böyle bir mübarek günde şehit etmişler onu. Tabii çok seviyoruz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i. Bu Aşure günündeki matem merasimleri yoktur. Matem merasimleri yoktur. Biz şehit olanlardan şefaat isteriz. Ruhlarına fatihalar okuruz. Hatimler indiririz. Severiz, gözyaşı dökeriz. Ama onun bir ölçüsü vardır. O ölçü içindedir. Ve o bir matem günü olarak düşünülmez. Eğer matem günü olarak düşünülmesi gerekseydi, değil mi, her pazartesi gününün matem günü olması lazımdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesi günü vefat etmişti. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de temenni edermiş. Dermiş ki, ne zaman vefat etti Peygamber Efendimiz? Pazartesi günü. Ben de temenni ediyorum ki pazartesi günü vefat edeyim. Hazreti Ebu Bekir Sıddık hem pazartesi günü vefat etmiş, hem de Peygamber Efendimiz'in yaşı gibi 63 yaşındayken vefat etmiş. Yani hem yaş bakımından hem ölüm günü bakımından Efendimiz'e
her bakımdan uymak istiyor tabii, çok mübarek insan. Pazartesi vefat etmiş. Binaenaleyh yani sevdiğimiz insanların şehit edilmesi, vefat etmesi günlerini matem günü alacak olursak, başta tabii şey yapmamız gerekirdi. Pazartesi günü matem günü edinmemiz gerekirdi. Halbuki dinimizde Peygamber Efendimizin tavsiyesi vardır. Pazartesi, perşembe oruçları çok sevaplı diye oruç tutuyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyurmuş ki rivayetlerde, Abdülkadir Geylani Efendimiz, o da Hazreti Ali Efendimiz'in evladındandır, sülale-i tahiredendir, Ali Resul'dür. Kâne Aliyyün radıyallahu anhü ye'mürü bi siyamihi diyor kitabında. Hazreti Ali Efendimiz Muharrem ayında Aşure gününde oruç tutmayı emrederdi. Bunun üzerine vekalet lehum Ayşetu radıyallahu anha men ye'murkum bi savmi yevmi Aşura. Hazreti Ayşe sormuş oruç tutanlara, size bu Aşure gününde oruç tutmayı kim söyledi bakalım diye. Kalu Aliyyun radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz söyledi demişler. Kalet innehu alemu bimen bakiye bis sene. Buyurmuş ki o senenin öteki aylarını, günlerini en iyi bilen insandır. Yani hangi ayları, hangi günleri mühimdir, hangi günleri sevaplıdır, hangi günleri oruç tutacak bilir. Demek ki onların içinden Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye ettiğine göre biz de Muharrem'in Aşure günü oruç tutmayı Peygamber Efendimizin tavsiyesi olarak, ayrıca Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesi olarak tutarız. Tabii seferde oruç tutmak mecburiyet değil ama kim bilir, belki de o Kerbela şehitleri içinde de oruçluyken böyle şehit olmuş olanlar vardır. Ve an Aliyyin radıyallahu anhu, yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu ve kerremallahu vecehten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Men ahya leylete aşura'e ahyahullahu teala maşa'e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak, Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Cuma günü doğrudan doğruya, Cuma müminlerin güzel günüdür, haftanın bayramıdır diye oruç tutmak doğru değildir ama Perşembeden oruç tutulursa ne olur? Cuma günü de eklenebilir. Cuma günü oruç tutulursa cumartesi de eklenebilir. O zaman devamlı bir orucun bir günündeki parçası olmuş olduğundan bir mahsur da olmaz. Demek ki oruç tutmayı tutarsanız sevaplı olacağını hatırlatmış olduk. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de, 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse, sağ olursak, burada olursak veyahut siz nerede olursanız olun, Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdad edilsin. Allah-u Teala Hazretleri o büyüklerimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne sevgili kardeşlerim cümlemizi nail eylesin. Onlarla beraber bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Biliyorsunuz Fatıma anamız cennetliktir. Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Allah Fatıma anamız da cennette bizi buluştursun. Hazreti Ali Efendimiz şehittir, cennetliktir, aşere-i mübeşşeredendir, cennette buluştursun. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehittir, cennetliktir, cennette bizi onlarla beraber eylesin, buluştursun. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz tabii, Hulefai Raşidinimiz, Evliyaullah büyüklerimiz tabii, şehitler, alimler, fazıllar başımızın tacıdır. Allah-u Teala Hazretleri bizi onların yolundan ayırmasın, onların sevgisini kalbimizden eksik etmesin, onların yolundan bizleri ayırmasın. Hazreti Ali Efendimiz nasıl yaşadıysa, Cafer-i Sadık Efendimiz nasıl yaşadıysa, Hazreti Hüseyin Hasan Efendilerimiz, Fatıma-tü Zehra anamız nasıl yaşadılarsa biz de
Onlar gibi Kur'an üzere, sünnet üzere, takva üzere, Allah'ın rızası yolunda bid'atlardan uzak, ibadet ve taatle ömrümüzü geçirelim. Allah-u Teala Hazretleri bizi iki cihanda bahtiyar eylesin. Ahirette de o mübarek büyüklerimize kavuştursun. Onlara cennette komşu eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin. Mükafatlarına gark eylesin. İki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerin, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

insanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

tek bir mesaj. Irkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı hep birlikte. And that honestly, there is not just a football message. Bütün insanlığa bir hatırlatma gibi. Bu fikri tanıdık bir tencerenin başına taşıyalım. Because this week we is a special week for us, for the Turkish people. Because we've got the day of Ashura. Ashura, the 10th of Muharrem, one of the most blessed days of the year. Ashura günü bizim için neden bu kadar anlamlı? Our tradition tells us that on this day, Allah delivered Prophet Moses and his people from and saved his people from Pharaoh. On this day, he forgave Adam and Eve, peace be upon them. Ve yine bugün de Hazreti Nuh aleyhisselam gemisinden indi. Prophet Noah came down from the ark on the day as well, after the long flood, onto a dry land at last. Tufan bitmiş, yeryüzü yeniden nefes alıyordu. Ve işte tam burada Aşure tatlısının hikayesi başlıyor. When Noah and his family stepped off the ark, the story goes, they gathered up whether provisions were left. Bir avuç buğday, biraz nohut, birkaç fasulye, bir tutam kuru üzüm, birkaç kuru incir, bir parça ceviz gibi. Not enough of a single thing to make a meal on its own. So what did they do? Hepsini bir tek tencereye koydular, kaynattılar ve ortada tatlı, bereketli bir aş çıktı. Many small things, each one humble, each one not enough alone, became one sweet pot. That pot is Ashura. Ve şimdi şu güzelliği görüyor musunuz? Look at what Ashura actually is. Nohut, nohut kalır. Üzüm, üzüm kalır. Ceviz, ceviz kalır. Each ingredient keeps its own character, its own taste, its own color. Ama hepsi bir araya gelince tek başına olmayan bir tatlılık doğuyor. None of them disappears yet. Together they make something none could make alone. Tıpkı o sağdaki gibi. Different nations, different colors, one message. Tıpkı insanlık gibi. İşte Nuh'un mesajı da bu. After the flood, it was a fresh start for the whole earth. Temiz bir sayfa. And the lesson he left us is simple and warm. To share, paylaşmak. Elinizdekini az bile olsa başkasıyla bölüşmek. To care, komşunu, yanındakini, garibi unutmamak. Çünkü hiç kimse o tencerenin dışında kalmamalı. No one should be left out of the pot. Onun için aşure sadece bir tatlı değildir. Bizim kültürümüzde it is never made in a small amount. Have you noticed? Annelerimizin, nenelerimizin hep kocaman bir kazanı vardı. Onu kaynatır. Koca bir kazan. Çünkü amaç sadece kendi sofranız değil. You make extra so you can carry a bowl to the neighbor on the left and a bowl to the neighbor on the right. Müslüman komşuya da, Müslüman olmayan komşuya da. The whole point is to knock on the door, the shared bowl, the this is for you. So, here's our invitation this week. Bu aşure günü bir kazan, aşure kaynatın, make a big pot, and then do the hard part, the beautiful part, share it. Bir kaseyi yan kapıya götürün, bir kaseyi iş arkadaşınıza, bir kaseyi belki de hiç tanımadığınız birine. Because that knock on the door is exactly what those young footballers we were previously talking about are saying with their parents. We are better together. Beraber daha güzeliz, beraber daha tatlıyız. Bu haftalık hazırlamış olduğum şeylerin sonunda artık buraya geldik. Programımızın bundan sonraki kısmında Hazreti Nuh suresini dinletmek istiyorum sizlere. Biraz ruhunuz ferahlasın diye. İnşallah hepinize hayırlı bereketli bir aşure günü diliyorum. İnşallah yarınki programımızda görüşmek üzere diyelim. Saat 4'te. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.